Tabi bu yanı sevince. Kalkıka mahirada on ne? Kala on ek var çemiye bu. Kalkıka ya mahisi. Bir de çeka mahisi. Bir de çeka mahisi. Bir de çeka mahisi. Ama çemiye bu. Kalkıka bu fırat bölge. Kalkıka bu çengiri. Ama esma ayı bu. Kalkıka bu fırat bölge. Bir de bana sıra bu. Bir de bana sıra. Bir de bana sıra. Bir de bana sıra. Bir de bana sıra. Bir de bana sıra. Bir de bana sıra. Bir de bana sıra. Bir de bana sıra. Adama leta leta leta adama tekan bir adama bisna ana tuna bu adama sende mi bu bir fırda kanka zaten amsın bu la kuma ne desin ne yapsın sine ne yapsın adam seni sıkmaz adama tekan bir ama tura refa adama da çemiye bu ne var resim var çemiye bu fırda kuma ne var resim var bir tarafı kitap hepsi Faruk Ya da sefer geldi, ya da sefer geldi. Adam elimi koydu, içimi dedi. Ne dedi? Sana esip bir adam kirpa. Bu adam elimi geldi. Sen ne için bana kalk, geçer ona falan. Kirla, fırla. Ebru Reis'in bakım yasak kısayınız. Bu bana. Hadi senin o gün ya. Hadi ben bana kalk, kirla, fırla. Adam elimi geldi, kirpa, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, fırla, Sıra ötene çabak yaparsın. Hani sütü bir gün köyüne. Adama gelince sıra koyma kutu. Kutu çile kilit çalkan. Asayi de zaltı. Takım tülü hazlarım. Çok da ikanı bir kol evi. Ekse. Acaba kurban. Yakıma çıkıramayı kapa. Adamın pili kısı. Daha bu kadar. Daha da da sıra. Ama bir sürü kutu. Sıra kutu. Zayım. Sıra kapandı. Altını güzel bir parçalı. Bir sebebi o kek yap. Bisa dokuz yap ben futbol kulağım. Kabara gönlüm ve seklerim için benim aspayım falan. Yine oğlan böyle için. Bülke mükemmel kedi bu mükemmel. Bülke mükemmel kedi kurulmuştu. Adam o çabuk en kadar salı. Abone ama pro salam. Kabara kalam ki aspayı sıvama. Ebeği de sınav göster. Tam ütülü karıma çekeyim için. Kalkın filan ve tüm yapın futbola. Eden ayağına. Hem söyleyici bu. Rekabet spirisi zafes diyeceğim. Seni kabul. Abone bak bunu evin o. Agaram. Selam etsin. Bıra! Kabele bunu. Kalın grubla. Kabele kabile. Kalın grubla. Kalın grubla bir seri. Kırıkçı kovabantış o. Kırıkçı kovabantış o. Kırıkçı kovabantış o. Agaram.

baskısı ve kabul. Daha bu kadar. Edez gama keken gir hali. Ama bu ne bu yayı? Ya gama ay ay ay ay ay. Yani bu rumba rumba rumba rumba. Sana bak gir rumba. Tanka sekena simba mı ipul. Necen hali merahan. Kabal ne bil necen gama gena gena gena gena. Kabal ne bil. Nasıl bana cimek kalema. Nasıl bak. Ama musikere fırına gama mana muhacay ve kiki. Ulan de pola kore dikkat. Tekrar boyun kodilere dikkat. O kola kore dikkat. Hem gama yakası kemenin de bul. Ande wa gutani ke mursedi jeko anta ma chime kalema bale wa kusala kabol abana kusala wa habu gadaf namga wa habu gadaf ganda wa habu gadaf na pro singon pilal kabol ya sala mu kala isa kabol ya dira mu kala kala isa kabol ya lazim ila mu kala kala isa wa ni wa na mu kala mu kala kabol ya lazim ni sala kala kala isa abu Hadi oraya çağırdı. Kapağını lütfen. Açayla kolaysın yatım yatı sağa. Kapağını lütfen. Açayla kolaysın yatım yatı sağa. Bunu emu. Kitara emu. Bunu emu. Kitara emu. Yalazım ne var diyor. Kapağını lütfen. Mes auto bulursa. Açayla kolaysın yatı sağa. Bak okuyamasa ben de ne mutlaka ya mutlaka. Hadi sen gidelim kalkayım da. Hadi oraya Abi sen de makbul. Çayla. Bakın ne gibi süpermarket. Hemen süt. Ama peşe gemi geç ice cream. Ama peşe gancı. Hemen tüm yerine bir yok koyarsa. Onunla kadar ki gol. Hem yok koyuyor. Hemen tüm yerine bir agent bakın. Bu kadar bana sosyal bir zahmet gel gari. Yağmur baba. Bu süpermarket. Ben çekin hadi ya direkt kontrol. Ama ben şimdi hasıfar istedim. Ya da ilk sıra diyor. Bana son kıy. Ama ben sen kaçarga. Sıra değil. Hadi de masi bile. Ben kaçarga. Zaga dinle kapıyı. Ama ben sıra kapanı koyacak bu yanga. Bana son kıy. Adam acı kovak bu. Ecen abi şimdi bana moru seyirci yok. Moru seyirci yok. Hadi de sıra kapıyı sen kaçarga. Ya sıra kapanı ne bileyim eski tarafı kıyır. Ya bana çayıp sıra yamı kamacol. Yamı kamacol. Buna ben sana mı sey? Ya sıra hal. Bunu bana çekim kıyır. Lungale sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala Tabii sen kamuyla uharadu, evi akruan uya deker. Avana kuşara fredim klas, avana kuşama kuyen, kuyen, kuyen, kuyen, kuyen. Avana vadas kufuzi çöre olmuşayın. Kale yamana sefa nasoma. Ama tere sütü hagen deyi. Dengeni oturi, af çapattı. Bu adet diker çöpek tane mi kualevi. Fan fay hatayım. Bakla çabuk kim ya bu? Tanım beni. Afen afleta kasam. Eden afi bu halu. Nereden bas sırlayıyoruz. Sırlayıyoruz. Eden ama vahabı galaf. Agen sıra cimek kalema. Ne kadar güzel bu iş. Yalay bu ne veriyor. E de kekken seni asıl namun esatıra bağı. Ekim yok bu ne kebara kova emu. Ekim yok sana fukla kova ve kumara emu. Yalay. Aynen gördü üniversitede toka der ki fes der ki fes der yalay. Afrika tekini kesen seni içeri. Hani ne cünce. Ötü bu. E kebara kova emu. Ekim yok ki sana fukla kova. E kumara kova emu. Yalay bu ne gönüme sefkanımı çapa. Baba ne gönüme sefkanımı çöreydi. Aba gönüme sefkanımı çapemini meyli neydi. Abone ol vallahi bana çıkıyor diyor. Dagamam pleje kwa kafe hapo. Abo chemu sim sim ba chupu. Acha gero ma chupu na bala ki chupu ta chenyini. Echim ya bole chabala emo ki chale chabala emo. Bila ho buso. Dang so saimo wa saimo ste senas. Oga ma chabala kwa lai ba kwa sekta. Debe ge stadium se jo mani. Ala ma ke tsu ta mo ingi mono. Dang zaba chemu ko ko. Dang se nyela ba che spa spa ma. Ba ple cho hab garap chabala mo class. Aba bol. Ajelo gi sanga ma anjo. Açım yapmıyor ama sırpıyla bunu. Gerçek ama mutlu. En de benim yaklaşık kira koyup bak. Medi 2002. Medi 2002. Nasıl mı yok? Sıra mor sürücü yok. Nasıl mı yok? Nasıl mı yok?

Gel bana sana alın. Sen de gene kalır çeken gire. Abi şimdi yapıyor böyle manca oy. Anne inan sen ben yuma. Bu sene böyle çıp yamanı bak gel abi sen şimdi yapıyor. Böyle bir dokat. Şimdi de yunus. Yakal bak gel de. Abi şimdi yapıyor. Egen ağabeyi bak gel de böyle imposları var. Egen aslan bana iyi difuz. Bul. Bakıyorum bak bul bul bul bul bul. Bana sen bir bayram oyna bak şimdi bul. Yeme kadar gama ha ha. Yeme kadar gama ha. Arı fırıya maça gama filan uçalım. Abi şimdi yapıyorum bak uçsa bu uçsa. Ne kadar yeme kadar gama uçumu. Negaba kutsanı kem parampora. Sıra kutsanı ukama çok. Ukama çok. Esra say. Negaba lukumusa bora. Nelavi ampira loksere çim kalema. Abisan kutum yapu. Barın kuya ve sepa nakyanın kapama denge son. Alem ondu kwa. Üsete lukana muka uçan bana mutu. Yakama çeri nakutan say. Ya kutsire patiyen ve karini kuangay. Abisim yapu.

Tam gama le tompira. Bana moja go tifa. Medici bir de gede var. Tam gama le tompira medici bir de gede. Tula dence kısmı sıfır önce kısa parça. Böyle gide bay bu bir kim kiyon. Komedi mundongo. Ki gene kuva masir. Ki gene kuva madde kunu mila pay. Ahoni ne had dence. Akim le ile mar go tifa. Medici bir de gede var. Ale tompira go ile mono. Acaba gama geno maiso. Desma oduma ekeringe kuva dence son. Yaptı kayo. Ya gama çekeni, anka fıyıp şu anka sakadini. Ben de ya gama lan gama fırsa ye. Acaba le çabı çim yapıyor. Buraya gama lan ben buram fıra. Anka la kapa diyala ve çim yapıyor. Agama cime kalima han. Yuna hilale onek. Ya sama meydi fıyır. Bugüne vay gona Moses. Vay gona Moses. Hüseyin Senoga. Nerede kama çıkanı kucanı kuysa buysa. İse troyen yapıyor. İse troyen ya çim yapıyor. Yine kucanı kiyo. Aprem de mal. Yine gama çekengir. Kapanıram gama kosa. Uçongo de mal. Uçongo de mal. Uçongo de mal. Uçongo de asranu. Ya gama çekengir. Yine gama la biya mısırı pas. Uçong. Kapanıram gama hambe hambe ampor. Franka sakana gama çine çoko. Ya gama çime kalema. Agen sene çime kalema çoğu kusura patrı kendi kadi. Agu sanga çoğu kusanga patrı kendi kadi. Kadu kadu kadu kadu. Ya gama çekengir. Ya gama bilen pes patrı kendi kadi. Yıla güvene gay. Abi çim yapıyor kırdı kırak. Koç olsa bu sene gama çekengi. Yıla le tompi ya. Yıla gama gende. Mpata demal. Nerede göksene aprim. Aprim demal. Yıla gama le tompi ya. Bu çim yapıyor kırdı kırdı kırdı. Nerede msırpası var. Yıla Moses. Ve güvene demal. Bunu na kere na güvene. Güvene uçong. Uçongu demal. Na sama kuse. Yıla sama meydi kuy. Bagusanga çıba gusam. Edela gama çekengi. Refala gama play on. Abi çim yapıyor ama mı fi? Apo na koy ki akabı kare mondu bu. Bamu gama kya. Uçong abi sanga kya gusan. Uçong demal. Bamu gama wacha wewe. Yamu kama John. Na tela pas kusela kaban lebe. Kaban lebe ngmes. Kaban kaban kaban. Ya gama mtekenka. Ya gama teko mu fi? Abi gama bisama lu kusela jime kare mondu. Kwa yu kwele mono. Kwa kipa kwa se kwele mono. Jime kare amana mojo. Aruku ya wese banja. Aga wageno maiso. Barampara bo chim yapo. Arumbila wagoina. Wagoina demal. Wagoina demal. Nasama kusura aprim. Ejala gama chekyangir. Apa kuleta kasa. Itala nebiyama. Imala chom pina gai. Nagama chekyangir. Ima chekam pina midi fu. Ejala gama vayla usayin senom. Lima gama liyama kama jol. Nakia ninga fuwa madenja son. Nagama chuna gama nagana gai. Bunwe gama. Nani patu kende kaj. Ila le onek. Nagama chekamu pin. Kadu nagwa chibu. Imala chom pina me chim yapo. Ima gama lombe. Chim yapo le pinta krak. Yine gama gen ve gen ve gen ve gen ve gen ve gen ve gen. Bur bur bu kulağa. Arabize Müslüman pasar. Yine gama gen. Yine gire kere uçong. Uçong ile mupi. Arabize mpira na yanga. Biya mukama jol. Uçong. Uçong ile biya mukama. Uçong ile mpira o timi. Biya mblan ile jere gam. Air Force One. Agu ile kegu. Ya gama kekeni. Yine gama bu sekre. İse gokit. İse gokit. İse gokit seda oyuz. Kitele emi. Etim yapolo emo. Kitala emu bulu emu. We are even the radio. Agaba le tomu pira. Aba seja ve timi yapu. Bakaga na maso kono wala emu na kitala emu. Agumala ina mali mwana mojo. Ama chango kipa wa timi ya kitala medi kibirige. Medi kibirige de man. Nwa gole imam gamba leta leta leta leta. Medi kibirige de man. Akule tomu pira wa timi ya kitala kumbukla. Irungi mchungo gambo ota. Always soda. Namzonya na baloma business gani na bachele sports bama. The biggest radio. Kama na sama kusela Hussein Senoga. Hussein Senoga de mal. Na sama kusela Jasper wa buma. Jasper. Jasper na kanga wa. Nali hapa kusela Sibila Yunus. Na jani majibu ima kitara. Iba gama kule kingila kuli na gamba. Isa fliki kia wa kaya. Ifiki kia wa seja wa nini. Isa fliki kia wa seja wa tupo cha wa bulu. Ama sen de bu bul. Bagara mesela bu kuvanda böyle merah bagama tuva böyle bu. Yani bagama ucak kupavosa povosa. Vala tompira kusura pas kongobi. Yıla sama kusura hilale onek ki vatim ya bol. Aynen go pas kongobi na samana hilale onek. Hilale onek ki vatim ya bol futbol klub. Kali mundu gani bakumu yav. Ama ilim sigil sonra jana vala tompira bol. Kula ve tompira go ho. Yaptımına benya menin ya kocu. Yamuka maton. Yagusuma Hüseyin Senoga. Yaptığım kısaya da cime kalema. Yarın ya mısırı pasla mı gama patrı kendine kadu o musuma. Patrı kendine kadu. Ama ile musuma patrı kendine kadu. Patrı kendine kadu.
എങ്ങനെയാകാം അങ്ങനെ പോരാൻ പറയാനും ആ വെച്ചും ഞാൻ പോലെ ഫുട്ബോക്കളാം വെളച്ചം പീഡോ സെൻസർമച്ചോൺ Egusanga Patrick and Lukadu. Kadina Jokesa Jimmy Kalema. Namgama Tanika Jimmy Kalema. Atanika Jimmy Kalema. Namgama Sala Sala Sala Sala. Jimmy Kalema. Namgama Rabia Mohan. Blanca Saga. Oh my God. The Pana Gama Tangre. Yanagam. The Pana Gama Sakro. Similar Yunus now. Similar Yunus. Kandi Atanam Tilkan of Gana. Oh my God. Mutanika Pana Gurukai. Blanca Saga Lamutin Yatan. Saga, Apreta Emmanuel Wasson Agoneza Edison. Emmanuel Wasson Agoneza Edison Wakuza. Emmanuel Wasson. Alex Kikata Benzuma. Nagama Kikangire. Masagama Kikam Kimahan. Nagama Kikangire. Nagama Kikangire. Agaba Leton Pirano, Emmanuel Waswa, Agonesa Edison, Agana Valeta, Agapleton Pira, Apleton Pira Gacha Changi, Apleta Manu, Apleta Yomupira, Apleton Pirano, Agama Kichangi of Timabur, Apolam Sabu. Alex Kitata Benzema. Masaba Tabura Magi to Mugama Hadu Wai. Akumutama Tabukira. Arakisi. Mamadamo Kamawan. Agamba Tabakimia Bun. Agama Gande. You go and you go to Paragana Tenuina. I was sent by the men of celebrating one Pilaku Tenegua Ugayo. Agama Gando Maiso. Alex Rabanesa Edison. Alessia Gonesa Edison, Agama, Panama, Chora, Puerto Wanini, Patrick and Ricardo, Namgamila Rugayo, Nanka Zagadino, Agama Nawarugay, Alessia Emmanuel Waswa, Ayangra Mupai, Amegi Funfanka Sagama Medina, Paramojo, Rafa Zagadi, Agaba Deno Maiso, Alessia Pina Gaja Gosa. It's about to tell me I could tell up the club. I don't know what government. What government could care for you? What's the government? I think that's all. I got a temple. What's the percent of people in the government? Whatever you're doing. I got it. I got it. I got it. I got it. I got it. I got it. I got it. I got it. I got I am a Christian. Aletom pia kwenda mono. Ulisiri juu kwa nagama kichangi. Saja wa timu kukwenda. Saja wa timu ya bol. Saja wa letom pia hali. Bolo football club. Asama mingi pili kusewa. Apo. Bato rumba kitarama gilo. So pere mkena hapa. Oh my God. Medi kibirigala mtu ya waya gende ya isa wisa. Isa go kicks.
It's a goal kick on. It's a goal kick on.